0: maestro.
1: Vendi.
0: Vendi. Vendi. Vendi. Vendi.
2: Vendi.
0: Vendi. Salenta Vendi. Vendi. Vendi. Még szabadon nem fognak.